Young Murder, I'm a Don. Shadi Kappa'da yıl havadan. Gel kaç benimle buradan. O delikacı, yok bunun ilacı. O başımın tacı, yaktım içtim ağacı. Çok çektik duman.

tamam der. Yak şu çiçekleri boz. Yarimi leblebi lepleri klos. Körlü saçıyla kuzum merinos. Tatile gittik çeşme asos. Senneki çift bendeki floş. Çekmişsin kız anana. Al bende var banana. Her noche her manana.